0: neymiş?
1: Sarnışın liftinde işleyen kızlardan biri hastalanıp sabah onu evet etmelisin.
2: Lale, kalın niye görmüş?
3: Hiç öyle böyle.
2: Eyvi yoktur, alışarsın. Pazar günü biz uşaklarla istedik denize gidiyik. Gidirsen gidiyor bizimle.
3: Ne diyeyim?
2: Gidiyor, çümerik, özümüzü güne veririk. Bilirsen ne kıyamet yerdir. Gidirsen?
3: Ne bileyim, bakarım.
2: Sözümüz sözdür, saat 8'de.

0: Sen ne istiyorsun? Niye sen sudan korkursan? Korkma, soğuk değil.
1: Ben hiç neden korkmuyorum.
0: Yağışır.
2: Ben gezerim her yanı, ben gezerim her yanı. Kapım sen.
3: Acılık, niye diyen misin? Cansızın bir sen, kes hafta olsa.
0: Soğuk da ya, kötü.
4: Küllü, tez derpen.

0: Bu kimdir? Ay kız, duy başıma bir ağız kurdu, neyi yatmışsın? Dur gidi gibi!
1: Ben kız değilim.
0: Görürüm, baktın getirip çi kız olmamışsın. Yoksa bu gün değil, ömür billah evde kız kalardın. Sen kimsin?
1: Mehmet'im.
0: Duy tanımadım, be familyen nedir?
1: Mehmet'im.
0: Be dedeğin adı nedir?
1: Mehmet değil, Mehmet, Mehmet oğlu Mehmet ol. Başa düştü?
0: He.
1: Menden elimiz, benim kadın heylana hoşum gelmez.
0: He, eylesem de menden elimiz, benim de kişilerden hoşum gelmez.
1: Baş mehabbet, sevgi, eşk.
0: O ne olan şeydir, Mehmet?
1: Bu saat seni başa salım.
2: Göz karalır, baş fırlanır, adam solur eşkiden. Gör dünyadan neler olur, neler olur eşkiden. Ben de serbest bir adamım, yoldaşam kadınlara. Polat şimdi yüreğim var, sevgi harabeler ara.
3: Adın nedir?
0: Züleyha!
3: Aşk olma sen ki!
0: Yok ha! Mehmet!
1: Can!
0: Değilsen yani hiç ömründe evlenmem sen!
1: Yok, aradan gelmedi ulan!
0: Dursa! Yaş! Elimden kaçıp burada, bu toy hininde gizlenmek istiyordun. Tutmaz! Bu kimdir ay Mehmet kardeş?

0: Bir arvat tapıp evlenseydim.
1: Ne? Arvat? Aman aman. 6 ay evli olmuşam. Hele de tüsü tepemden çıkmış.
0: Ama ben bu yay nece olsa evleneceğim. Hele sevgilime şehir de yazmışam. Bak. Mühsün yaralanmıştır. Bir bak üreği kandı. Doktor dedi ki yalnız kurtuz ona dermandır.
2: İndi daha sen benim elimden. Elmler akademiyasında da gizlenebilmezsen.
3: Seni ben taparam gene de olsa. Elimden hep zaman kurtarmasa can.
4: Ayrıldık kurtardı yanılmışı ya. Ayrıldık kurtardı yanılmışı ya. 6 ay yaşadık. Besteyler var. 6 ay yaşadık. 6 ay yaşadık. Besteyler var.
1: Azizim, iki gözüm. Ah, benden ne istiyorsan?
2: Penceyi çıkart. Ayakkabının da bir tane çıkart. Ayakkabının bir tane çıkartacaksan ya yok?
0: Hanım, benim ayakkabım sizin neyinize lazımdır?
2: Başlayın, ben meşk edirdim.
5: Siz artistkasız?
2: Bilirsiniz nece artistkayım? Nazik.
0: Heh, özünüz nazlı, adınız Nazik. Tanış olan. Mühsün.
2: Mühsün. Siz çarşıdan oynayırsınız.
0: Emretseniz seygahda oynayarım.

0: Sabah saat 8:20'de vağzalda eşittiniz.
1: Eşittiniz. 8:20'de vağzalda.
2: Heç vaxt unudulmayacaq.

0: White Box stüdyo menzillere sahip olun. Avant Nova yeniliklerle dolu gelecek. Elage Ulus 2041.
1: Sungait'in merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sungait. 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık dahili faizsiz kreditle elde etmeye telessin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
2: Aziz sahipkarlar, Bank of Baku 100 bin manata dek sahipkar kreditiyle size desteydi. 100 bin manata dek krediti 12 aya dek güzeşle, üstelik zaminsiz ve girofsuz elde etme imkanınız var.
3: Bank of Baku.
4: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
5: Bizde reklam daha yaxşı seslenir. 012-599-1150.
6: Seni ilk defa görəndə mi? O gündən ürəyim məst oldu ilahi sevgidən. Tutup sevincin ellerinden, içi beş gün şerbetinden sevdim.

her şey belki de unutamam ellerim ellerim çıkmır fikrimden.

Sevgimin ışığı sönüp oldu qara, ruhsuz bu canımla indi gedin hara. Hara getsən öldürər səni bu yara, sevgimin ışığı.

0: İnsan hiç değişmemişsin.
1: Bilmedim. Yok. Ben çok değişmişim Oktay.
0: Gelmeyin bari cama bir söz demişsen. Bir akşam.

yok olacak. Menden bizde, bizde olmayacak. Eh güzel kızlar, çok olacak. Menden bizde.

Ama baksın bizim ikimiz üze üze suyun altında. Seninle gele göz göze, aparım seni denize. Ama baksın bizim ikimiz